ulela jena kabakota kwa maritola wa mwange simba wele kipateka wa mwanya mwange mulele lela mwange. Limbo nandu venu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bunu bun